0: bir halin
1: yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yansının. Başlıyoruz programa.

Şimdim dünyada zamanın olmadığı tek yer. Norveç'te Samoray adında çok küçük bir ada. Yaz aylarında güneş tam 69 gün boyunca hiç batmıyormuş. Gerçekten muhteşem bir ada. Bu adada zamanı takip etmiyorsunuz. Ne saat, ne program, ne koşuşturma. Sadece özgürlük var diyebiliriz. Kış geldiğinde kuzey ışıkları cennetine dönüşüyor. Burada insanlar saat nedir diye değil, ne hissettiklerine göre yaşıyorlar.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Günde ne kadar güneşe ihtiyacımız var? Bir zamanlar bronz ten tatilin ve sağlığın adeta simgesiydi, değil mi? Hatta yaklaşık bir yüzyıl önce Coco Chanel'in bronz teni moda haline getirmesiyle güneşlenmek bambaşka bir anlam kazanmıştı. Ama bilim ilerledi.

0: uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Evet, güneşe ne kadar ihtiyacımız var diyenler. Vallahi ben güneşte 10 dakika kaldım, tamam yeter. Ben zaten balkonda kahvemi içiyorum, o sayılır mı diye soranlar. İşin doğrusu bunun herkes uyan, tek bir dakikası yok. Çünkü ihtiyaç cilt tipine, yaşa, mevsime, güneşin şiddetine ve bulunduğumuz yere göre değişiyormuş. D vitamini malum hepimiz için önemli. Ama yaşlanmayı da düşünmek gerekiyor. Yani mesele güneşten kaçmak değil, güneşle aramıza biraz mesafe koymayı öğrenmek galiba. Yani bronzdan o kadar da iyi bir şey olmayabilir sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Futbolda gol atınca insanın sevinci tabii ki yerinde duramıyor. Ama bu kez sevinç biraz fazla ileri gitmiş. Brezilya'da bir karşılaşmada 29 yaşındaki bir savunma oyuncusu attığı golün ardından taraftarlarla sevincini paylaşmak için koşmaya başlıyor. Bariyerleri aşınca kendini bir anda tünel çukurunda buluyor. Görevliler ve sağlık ekipleri de hemen müdahale ediyorlar. Oyuncu da kendi çabasıyla yukarı çıkmayı başarmış ama maalesef sakatlanmış. Bu arada o çok sevindiği gol var ya, VAR incelemesiyle iptal edilmiş. Hay Allah'ım, boşu boşuna sakatlanmış.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Harry Potter hayranları bu kez büyü yapmadılar ama elektrik hattının güzergahını değiştirmeyi başarmışlar. İngiltere ile İrlanda'yı birbirine bağlayacak tam 430 milyon sterlinlik bir denizaltı elektrik hattı projesi varmış. Projenin ilk güzergahı ise Galler'deki Pembrokeshire bölgesinde bulunan Freshwater West sahilinin yakından geçiyor. Peki burası neden önemli? Harry Potter hayranları burayı çok iyi biliyorlar. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde hepimizin üzüldüğü o sahne var ya, Dobby'nin öldüğü sahne. İşte o sahnenin çekildiği sahilde yıllar içerisinde hayranlar tarafından Dobby için adeta bir anıt mezar oluşturulmuş. Elektrik hattının ilk güzergahı da tam bunun yakınından geçiyor. Hayır, Dobby'ye dokunamazsınız demiş hayranlar. Elektrik hattı da Dobby anıtından daha uzağa taşınmak durumunda kalmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dört gözle beklediğimiz o tatile nihayet çıktık. Çok güzel bir otelde yer ayarladık. Çok mutluyuz yani, o derece. Neyse, akşam oldu. Çok da uykumuz var. Aa, bir türlü uyuyamıyoruz. Bilmiyorum, sizler de yaşıyor musunuz? İnsan gerçekten kendi yatağını, kendi evini özlüyor tatilde bile olsa. Peki çözüm ne derseniz? Eğer şu an tam olarak bu sıkıntıyı yaşıyorsanız dikkatinizi bana verin. Öncelikle odanızı serin ve karanlık tutun. Mümkün olduğunca kendi uyku düzeninize tatilde de devam edin. Ve yatmadan önce telefonda da fazla vakit geçirmeyin. Tatile gittiğinizde uyumayı da tatil moduna sokmayın yani. Ay, güzel bir tatil diliyorum elbette tatilde olanlara. Bizim gibi çalışanlara da kolay gelsin.

sizi bilmiyorum ama 90'larda sanki magazin hayatı çok daha şenlikli değil miydi? Şimdi ünlülerin her halini görüyoruz, takip ediyoruz ve olayları biliyoruz. Yani bir aracıya, bir anlatıcıya çok da gerek kalmıyor mu acaba? Son bir magazin haberi var. Ünlü oyuncu Anne Hathaway biliyorsunuz. Yeni filmi The End of Fox Street'in galasına hamile karnını açıkta bırakan oldukça iddialı bir kıyafetle katıldı ve tahmin edin ne oldu? Bazı sosyal medya kullanıcıları aktristin hamileli karnının sahte olduğunu iddia ediyorlar. Ay evet yani. İnsanlar oturmuş fotoğrafa bakıp bu karın gerçek mi sahte mi diye inceleme yapıyorlar. Bu arada oyuncu gerçekten hamile ve 3. çocuğunu bekliyor. Oyuncu da şaşırmış bu iddialara. Sahte saç gerçek karın demiş. Ay güzel.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, çocuğunuzun karnesi çok iyi. Ama siz ister istemez düşünüyorsunuz. Evet, karne iyi olabilir. Peki çocuğun mutlu mu? Yalnız değilsiniz. 215 binden fazla öğrenci üzerinde yapılmış çok geniş kapsamlı bir araştırma var. Akademik başarı sadece sınav kağıdındaki doğru cevaplardan ibaret değil. Öğrencilerin özgüveni, azmi, okula katılımı, motivasyonu ve öğrenmeye hazır oluşunun akademik performansa yakından ilişkili olduğu ortaya çıktı.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

0: pişmansın diye sadece seni söylerim. Herkesin bir kaybı var elbet.
1: Evet, gerçekten de öyle. Yani çocuğumuzun karnesi iyi olabilir ama ara ara notların nasıl yerine, nasılsın diye sormak gerekiyor. Hatta araştırmacılar özellikle öğrenmeye hazır olma durumunun önemli olduğunu söylüyor. Bu arada önemli bir ayrıntı daha var. Araştırma mutlu çocuk kesin başarılı olur, mutsuz çocuk kesin düşük not alır demiyor. Yani böyle basit bir neden sonuç ilişkisi kurulamıyor. Kısacası karneye bakarken sadece notlara değil, çocuğumuzun gözlerinin içine de bakmayı unutmayalım. Çünkü bazen en yüksek not 100 değil. Anne, bugün okul çok güzeldi diyebilmek olabilir.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şöyle bir magazin dünyasına bakalım mı? Genç kalmanın sırrı nedir? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Bu kez adresimiz Ajda Pekkan. Usta sanatçı hakkında Tayland'dan tam 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Ya tam 25 bin dolar. Yani gençliğin formülünü bulmuşsunuz ama önce kredi kartının limitini kontrol etmeniz gerekiyor. Fakat Ajda Pekkan bu iddiaya sessiz kalmadı ve kendi tarifiyle yanıt verdi. Yani anlayacağınız ortada gizli bir Tayland iksiri falan yok. Ajda Pekkan'ın kendi gençlik reçetesi var. Peki bizim reçetemiz ne derseniz? Bol müzik, bol hareket, bol neşe.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

ihtiyaca binaen aşk icat etti.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

güzel dileklerle başlamak lazım programa ki programda gün de güzel devam etsin. O halde hepinize mutlu, sağlıklı, keyifli, dileklerimizin kabul olduğu güzel bir salı günü olmasını diliyorum. Peki bu salı gününde de en azından yüzümüzü güldürecek haberlerle hayatın ritmini yakalayacağız. Hem gündemden uzaklaşacağız bu iki saat boyunca hem de haberdar olacağız. Belki bilmediklerimizi öğreneceğiz, belki de tekrar edeceğiz. Olur ya, denk gelirsiniz, belki de fark etmediklerinizi fark edersiniz. Siz radyonuzun sesini kısmayın, bugün de iki saat boyunca kulağınızı benden ayırmayın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız salı gününü keyiflendirmeye başlayabiliriz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi paketli gıdaların ne kadar zararlı olduğundan daha önce pek çok kez bahsettik ama ne kadar zararlı olduğunu anlamak istiyorsanız uzmanlar şöyle söylemişler. Hiç tüketmemek lazım. Hatta çocuklar, özellikle bebekler ilk 2 yıl yani 2 yaşına kadar asla şeker tüketmesinler diyorlar. Rafine şekerin ve vücudumuza ihtiyacımız olmadığı kadar bize şeker yükleyen gıdaların bebeklikten itibaren zarar verdiğini, çok küçük yaşlarda aldığımız o zararlı gıdaların, vücudumuza aldığımız gıdaların ilerleyen yaşlarda olumsuz etkisini görebileceğimizi söylüyorlar. Bu yüzden ilk 2 yaş asla şeker tüketilmesin diyorlar. Bu yüzden hangi yaşta olursanız olun paketli gıda tüketmeyin diyorlar. Karaciğer yağlanmasından obeziteye kadar pek çok soruna yol açan nişasta bazlı şekerlerin, paketli gıdaların özellikle çocuklarda ilerleyen yaşlarda olumsuz etkiler gösterdiğini söylüyorlar. Haberiniz olsun diyelim. Siz belki bugünden başlayarak şekeri bırakabilirsiniz ama hani derler ya, zararın neresinden dönsek kar. Bırakalım o rafine şekeri, hayatımızdan uzaklaştıralım. Biz tatlı olalım, söylediklerimiz tatlı olsun. O halde bu salıda tatlı tatlı devam etsin.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

belki bir aile ziyaretinde, belki gittiğiniz bir tatilde, bir otel odasında kaldığınız ilk gece uyuyamıyor olabilirsiniz. Yeni bir yerde uyumakta zorlanıyorsanız eğer yalnız değilsiniz asla. Araştırmalar beynimizin yabancı bir ortamda uyurken kendisini tehlikelerden koruyabilmek için beynin bir yarısını aktif tuttuğunu ortaya çıkartmış. İşte bu yüzden ilk kaldığınız yerlerde ilk gecede uyuyamayabilirsiniz. Yalnız değilsiniz ama siz yine de tanıdık bir ortammış gibi, yabancı yer değilmiş gibi düşünmeye bakın. Tabii bu saatlerde uyanık olmak şartıyla sizi uyanık tutan program Hayatın Ritminde Olsun kulağınız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Gün boyunca oturarak çalışanlar, gün boyunca hareket etmeyenler için uzmanlar mutlaka hareket edin uyarısında defalarca kez bulunuyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız kalkın bir yürüyüş yapın. Her saat başında kalkın şöyle bir ofisi turlayın. Aynı şey uzun yolculuklar için de geçerliymiş. Eğer uzun yolculuklar yapıyorsanız, saatler boyunca oturarak yolculuk yapacaksanız her saat başı kalkıp şöyle bir hareket etmekte fayda var diyorlar. Zira kara ve hava yolu fark etmeksizin yaptığınız seyahatlerde hareketsiz kalmanın da sonra sıkıntılar getirebileceğini söylüyorlar. Sadece ayak şişmesi değil, aman dikkat. Tabii yaz yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken bunu yaz başında hatırlatmak gerekiyordu ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Mutlaka her saat başı kalkıp hareket etmeyi ihmal etmeyin.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor. Beni

Bugün otomobillerde en çok kullanılan parçalardan biri hiç şüphesiz dikiz aynası. Yıllar önce bir kadın sayesinde icat edildiğini biliyor muydunuz? Büyük bir ihtimalle bilmiyorsunuz. İngiliz yarışçı Dorothy Lovett, kadın sürücülere yanlarında küçük bir el aynası taşımalarını önerdi. Otomotiv sektörü de bu öneriyle tarihi bir buluşa kavuşmuş oldu. Dönemin en hızlı kadınlarından biriydi ki otomobil ve yarış camiasına ilgi duyanlar zaten biliyorlardır Dorothy Lovett'i. İngiltere'de motor sporlarının henüz emekleme döneminde olduğu zamanlarda piste çıkan bir kadın yarışçıydı. Erkeklerin hakim olduğu yarışlarda önemli başarılar elde ediyordu. Otomobil kullanmak isteyen kadınlar için araçların mekanik parçalarından kıyafet seçimine kadar pek çok konuda tavsiye verdiği bir kitabı vardı. Bu kitapta işte temiz bir eldiven, mendil, saç tokası, pudra, çikolata ve küçük bir el aynası bulundurun diyordu ama o küçük el aynası makyaj kontrol etmek için değildi. Trafikte ara sıra aynayı kaldırarak arkada ne olduğunu kontrol etmesi gerektiğini söylemişti kadınlar. İşte otomobil dünyasına, otomotiv dünyasına ilham veren bu tavsiye sayesinde dikiz aynası otomobillere eklenmeye başlandı. İlk mucidi diyebiliriz kendisi için. Tavsiyesinden 2 yıl sonra arabalarda artık dikiz aynası vardı ve böylece biz de kolaylıkla Dorothy sayesinde otomobil kullanırken yanları ve arkayı dikiz aynalarıyla kontrol edebiliyoruz. Bazı sessiz kahramanları arada hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Peki, hayatımızı kolaylaştıran insanlar olsun hayatımızda bizim de.

havalar sıcak ilerliyor. Malum sıcak havalarda fazlasıyla terliyoruz. Sıvı kaybediyor vücudumuz. Bol bol su içiyoruz ama bunun yerine bazı sağlıklı ve güzel kokan yiyecekler ve içecekler de tüketmek gerekiyor. İşte terlediğimiz vakit vücudumuz daha kötü kokmasın diye. Vücudumuzun ürettiği kokuyu azaltmanın, hatta daha güzel kokmanın yolu tükettiklerimizden geçiyormuş. Yapılan araştırmalar günde bir elmanın ağız kokusunu ve vücut kokusunu daha temiz hale getirdiğini söylüyor. Portakal, limon, ananas gibi narenciyelerin vücut tarafından emildiğini, ciltteki kokuları kaldırdığını söylüyorlar. Maydanoz, fesleğen, nane, zencefili rezenesi, yeşil çayı, çileği, kakulesi, hatta yoğurdu, yeşil yapraklı sebzeleri de mutlaka tüketin. Kavunu da zamanı geçmeden beslenmenize ekleyin ki vücudunuz mis gibi koksun demişler. Benden de küçük bir hatırlatma olsun bu sıcak salı gününde.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

son yıllarda özellikle sosyal medya yüzünden hayatımızı çok fazla kalabalık yaşamaya başladık. Yani bir gösteriş merakı, bir paylaşım merakı, her yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz her yere sürekli paylaşma isteği geliyor içimizden. Oysa ki biraz daha kendimize dönük, biraz daha sade yaşadığımızda daha mutlu bir hayat yaşadığımızı fark edeceğiz. Yeni araştırmalar tüketim odaklı yaşamak yerine sade ve etrafınızdaki insanlarla, yakınınızdaki insanlarla paylaşımcı bir hayat yaşadığınızda daha mutlu hissettiğinizi ortaya çıkartmış. Bu yüzden yani elimizde olan ufak tefek şeyleri bile paylaşmanın, sevdiklerimizle, etrafımızdakilerle paylaşmanın da mutlu hissettirdiğini hatırlatmak istedim bugüne başlarken. Bugün de biraz daha sade ama çokça paylaşımcı bir hayat benimseyelim ki daha mutlu yaşayalım. Çünkü son yıllarda en çok mutluluğa ihtiyacımız var.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

haftayı sıcak karşıladık. Bu hafta boyunca sıcak devam edecek diyoruz. Ağustos'un son haftasını gayet sıcak kapatacağımızı söyledi meteoroloji. Hatta sadece bu hafta değil, sadece Ağustos değil, tarihin en sıcak senesini yaşıyor olabiliriz demişler. Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olayının hafızalardaki en güçlü olaylardan biri olma ihtimali bulunduğu uyarısında bulunan İngiltere Meteoroloji Ofisi'ne göre 2026 yılı tarihin en sıcak senesi olabilir demişler. O halde bundan sonraki her yılda bu haberleri duyabileceğimizi hatırlatırım. Bu sıcak günlerin en azından bir sonraki sıcaklar gelene kadar en sıcaklar olduğunu hatırlatmak isterim. İçinizi serinleten şarkılar yanı başınızda. Tabii ki radyonuz açık. Kulağınız bu salı gününde de bu sıcak günde de hayatın ritminde olsun.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Genelde şöyle haberlere baktığımda hep kahve içmenin faydaları çıkıyordu karşıma. Bu sefer çay içmenin faydaları çıktı. Hadi bugün de çaydan bahsedelim. Seviyoruz. Çayı her daim tüketmeyi seviyoruz. Soğuğu sıcağı fark etmiyor. Kahveden önce o vardı. Hep vardı çay. Hayatımızda her zaman sohbetlerin ilgi odağıydı. Peki ne faydası var bilim insanları? Dünyanın en çok tüketilen içecekler arasında olan çayı farklı yönlerden incelemişler. Ömrü uzatıyor. Kalp damar, bağırsak sağlığını destekliyor. Hatta bilişsel fonksiyonları da güçlendiriyor. Tip 2 diyabeti önlüyor ama tüm bunları yapabilmesi için şekersiz içilmesi gerekiyor. Bugün şekerden uzak bir gün olsun. Hatta bundan sonraki günlerde de şekerden uzak kalmaya çalışalım ki hayatımız daha tatlı olsun. Çayın faydaları bu kadarla da sınırlı değil tabii ki. İçinde bulunan pek çok bileşiğin iltihaplanmayı azalttığı, gevşemeye yardımcı olduğu, kan damarlarını koruduğunu söylemişler. Bu yüzden en az kahve kadar tükettiğimiz çayın da faydası çok hanımlar beyler. Hani onu göz ardı etmiş olmayalım. Onu unutmuş gibi davranmayalım. En azından bu sabah da çaydan bahsetmiş olalım.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi ufak tefek hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler var bildiğimiz. Hepimiz az çok biliyoruz. Artık sosyal medya sayesinde o pratik bilgilere daha fazla ulaşıyoruz. Ya da elimizin altında bulunan sınırsız dünya internet sayesinde, yapay zeka sayesinde çok daha fazla bilgiye ulaşıyoruz. Ama çamaşır makinesinin içine hiç karabiber koydunuz mu? Sonra bizi kaşındırır diye düşünüyorum ama ilginç bir yöntem. Bakalım ne için koyuyorlarmış çamaşır makinesinin içine karabiberi. Özellikle koyu renkli giysilerde kullanıyorlarmış. Koyu renkli giysilerin canlılığını kaybetmemesi için, matlaşmaması, grileşmemesi için kullanıyorlarmış. Yani denenir mi? Sonra yakmasın, hapşırtmasın bizi. Bilmiyorum ki karabiber yakınıp gider mi? Koyu renklerin canlılığını korumak ve koyu renklilerin ömrünü uzatmak için en pratik yöntemlerden biri yıkama sırasında makineye karabiber eklemekmiş. Ha, makineye bir zarar verir mi? Sonra bize bir zarar verir mi? Onu artık deneyip göreceğiz ama tam dolu bir makine için, çamaşır makinesi için bir çay kaşığı karabiber yeterliymiş. Fazla koymayın. Biraz serpiştirin. Bir tutam üzerine karabiber koyup lezzetlendirin siyahlıları diyelim.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Hepimiz aynı şeyden şikayet etmiyor muyuz son yıllarda, son zamanlarda? Hiçbir şeyin eski tadı kalmadı. Nerede o eski yediğimiz meyveler? O kadar lezzetliydi ki. Mesela en çok dikkat ettiğim kayısıların tadı yok. Gerçekten öyle. Yani bildiğim kadarıyla eski kayısılar böyle değillerdi. Yediğiniz pek çok meyvenin, sebzenin eski tadı olmadığından şikayet ediyoruz. Aslında meyve ve sebzelerin aromalarının değiştirildiğini fark ediyoruz. Hiçbiri olduğu gibi değil. Genetiğiyle oynanıyor hepsinin. Gerçi geçtiğimiz günlerde ilginç bir haber okudum. Çilek tadı veren üzüm üretmeye başlamışlar. Şimdi ince kabuğu sebebiyle pazarlarda yaygın değilmiş ama denk gelirse Bronx Seedless üzüm çeşidi görüntüsüyle üzümü aromasıyla çileği andırıyormuş. Peki neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani zaten çilek var çilek tadı veren. Üzümden niye çilek tadı alıyoruz? Mesela salatalıktan niye kabak tadı alıyoruz? Böyle deli sorular var bazen aklımıza gelen ama cevabını bulamadığımız. Sizin de son yıllarda böyle tatlı şikayetleriniz varsa aslında sadece damak tadıyla alakalı olmadığını, zamanla biyolojimizi de etkilediğini unutmayın derim. Bulabilirseniz kendi toprağınızda, kendi tadı bozulmamış mahsullerinizi tüketmeniz ümidiyle diyeyim. Bugünün de güzel dileği bu olsun.

Hayatın ritmi bu salı gününde de günün 2 saati boyunca yanı başınızdaydı. Yine günün en keyifli haberleriyle hem gündemden uzak hem de haberdar olduk. Bugün de hayatın ritmini yakaladık hep birlikte. Yarın da yine hayatın ritminde buluşacağız bu frekansta. Yine bu saatlerde ben Rana yine burada olacağım. Yarın yine güzel haberlerle görüşmek üzere. Yarın yine gündemden uzak kalabilmek ümidiyle bugününüz güzel geçsin. Radyonuz açık kalsın. Hoşça kalın.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içindeyse taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Gökhan ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yansının. Başlıyoruz programa.

şimdim dünyada zamanın olmadığı tek yer. Norveç'te Samorai adında çok küçük bir ada. Yaz aylarında güneş tam 69 gün boyunca hiç batmıyormuş. Gerçekten muhteşem bir ada. Bu adada zamanı takip etmiyorsunuz. Ne saat, ne program, ne koşuşturma. Sadece özgürlük var diyebiliriz. Kış geldiğinde kuzey ışıkları cennetine dönüşüyor. Burada insanlar saat nedir diye değil, ne hissettiklerine göre yaşıyorlar.

Günde ne kadar güneşe ihtiyacımız var? Bir zamanlar bronzden, tatilin ve sağlığın adeta simgesiydi değil mi? Hatta yaklaşık bir yüzyıl önce Coco Chanel'in bronz teni moda haline getirmesiyle güneşlenmek bambaşka bir anlam kazanmıştı. Ama

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Evet, güneşe ne kadar ihtiyacımız var diyenler. Vallahi ben güneşte 10 dakika kaldım, tamam yeter. Ben zaten balkonda kahvemi içiyorum, o sayılır mı diye soranlar. İşin doğrusu bunun herkes uyan, tek bir dakikası yok. Çünkü ihtiyaç cilt tipine, yaşa, mevsime, güneşin şiddetine ve bulunduğumuz yere göre değişiyormuş. D vitamini malum hepimiz için önemli. Ama yaşlanmayı da düşünmek gerekiyor. Yani mesele güneşten kaçmak değil, güneşle aramıza biraz mesafe koymayı öğrenmek galiba. Yani bronzdan o kadar da iyi bir şey olmayabilir sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Futbolda gol atınca insanın sevinci tabii ki yerinde duramıyor. Ama bu kez sevinç biraz fazla ileri gitmiş. Brezilya'da bir karşılaşmada 29 yaşındaki bir savunma oyuncusu attığı golün ardından taraftarlarla sevincini paylaşmak için koşmaya başlıyor. Bariyerleri aşınca kendini bir anda tünel çukurunda buluyor. Görevliler ve sağlık ekipleri de hemen müdahale ediyorlar. Oyuncu da kendi çabasıyla yukarı çıkmayı başarmış ama maalesef sakatlanmış. Bu arada o çok sevindiği gol var ya, VAR incelemesiyle iptal edilmiş. Hay Allah'ım, boşu boşuna.

Harry Potter hayranları bu kez büyü yapmadılar ama elektrik hattının güzergahını değiştirmeyi başarmışlar. İngiltere ile İrlanda'yı birbirine bağlayacak tam 430 milyon sterlinlik bir denizaltı elektrik hattı projesi varmış. Projenin ilk güzergahı ise Galler'deki Pembrokeshire bölgesinde bulunan Freshwater ve sahilinin yakından geçiyor. Peki burası neden önemli? Harry Potter hayranları burayı çok iyi biliyorlar. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde hepimizin üzüldüğü o sahne var ya, Dobby'nin öldüğü sahne. İşte o sahnenin çekildiği sahilde yıllar içerisinde hayranlar tarafından Dobby için adeta bir anıt mezar oluşturulmuş. Elektrik hattının ilk güzergahı da tam bunun yakınından geçiyor. Hayır, Dobby'ye dokunamazsınız demiş hayranlar. Elektrik hattı da Dobby anıtından daha uzağa taşınmak durumunda kalmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dört gözle beklediğimiz o tatile nihayet çıktık. Çok güzel bir otelde yer ayarladık. Çok mutluyuz yani, o derece. Neyse, akşam oldu. Çok da uykumuz var. Aa, bir türlü uyuyamıyoruz. Bilmiyorum, sizler de yaşıyor musunuz? İnsan gerçekten kendi yatağını, kendi evini özlüyor tatilde bile olsa. Peki çözüm ne derseniz? Eğer şu an tam olarak bu sıkıntıyı yaşıyorsanız dikkatinizi bana verin. Öncelikle odanızı serin ve karanlık tutun. Mümkün olduğunca kendi uyku düzeninize tatilde de devam edin. Ve yatmadan önce telefonda da fazla vakit geçirmeyin. Tatile gittiğinizde uyumayı da tatil moduna sokmayın yani. Ay, güzel bir tatil diliyorum elbette tatilde olanlara. Bizim gibi çalışanlara da kolay gelsin.

sizi bilmiyorum ama 90'larda sanki magazin hayatı çok daha şenlikli değil miydi? Şimdi ünlülerin her halini görüyoruz, takip ediyoruz ve olayları biliyoruz. Yani bir aracıya, bir anlatıcıya çok da gerek kalmıyor mu acaba? Son bir magazin haberi var. Ünlü oyuncu Anne Hathaway biliyorsunuz. Yeni filmi The End of Oak Street'in galasına hamile karnını açıkta bırakan oldukça iddialı bir kıyafetle katıldı ve tahmin edin ne oldu? Bazı sosyal medya kullanıcıları aktristin hamilelik karnının sahte olduğunu iddia ediyorlar. Ay evet yani. İnsanlar oturmuş fotoğrafa bakıp bu karın gerçek mi sahte mi diye inceleme yapıyorlar. Bu arada oyuncu gerçekten hamile ve 3. çocuğunu bekliyor. Oyuncu da şaşırmış bu iddialara. Sahte saç gerçek karın demiş.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, çocuğunuzun karnesi çok iyi. Ama siz ister istemez düşünüyorsunuz. Evet, karne iyi olabilir. Peki çocuğun mutlu mu? Yalnız değilsiniz. 215 binden fazla öğrenci üzerinde yapılmış çok geniş kapsamlı bir araştırma var. Akademik başarı sadece sınav kağıdındaki doğru cevaplardan ibaret değil. Öğrencilerin özgüveni, azmi, okula katılımı, motivasyonu ve öğrenmeye hazır oluşunun akademik performansa yakından ilişkili olduğu ortaya çıktı.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

0: önce son bir kez sorsalar bana neden pişmansın diye sadece seni söylerim. Herkesin bir kaybı var elbet.
1: Evet, gerçekten de öyle. Yani çocuğumuzun karnesi iyi olabilir ama ara ara notların nasıl yerine nasılsın diye sormak gerekiyor. Hatta araştırmacılar özellikle öğrenmeye hazır olma durumunun önemli olduğunu söylüyor. Bu arada önemli bir ayrıntı daha var. Araştırma mutlu çocuk kesin başarılı olur, mutsuz çocuk kesin düşük not alır demiyor. Yani böyle basit bir neden sonuç ilişkisi kurulamıyor. Kısacası karneye bakarken sadece notlara değil, çocuğumuzun gözlerinin içine de bakmayı unutmayalım. Çünkü bazen en yüksek not 100 değil. Anne bugün okul çok güzeldi diyebilmek olabilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şöyle bir magazin dünyasına bakalım mı? Genç kalmanın sırrı nedir? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Bu kez adresimiz Ajda Pekkan. Usta sanatçı hakkında Tayland'dan tam 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Ya tam 25 bin dolar. Yani gençliğin formülünü bulmuşsunuz ama önce kredi kartının limitini kontrol etmeniz gerekiyor. Fakat Ajda Pekkan bu iddiaya sessiz kalmadı ve kendi tarifiyle yanıt verdi. Yani anlayacağınız ortada gizli bir Tayland iksiri falan yok. Ajda Pekkan'ın kendi gençlik reçetesi var. Peki bizim reçetemiz ne derseniz? Bol müzik, bol hareket, bol neşe.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

güzel dileklerle başlamak lazım programa ki programda gün de güzel devam etsin. O halde hepinize mutlu, sağlıklı, keyifli, dileklerimizin kabul olduğu güzel bir salı günü olmasını diliyorum. Peki bu salı gününde de en azından yüzümüzü güldürecek haberlerle hayatın ritmini yakalayacağız. Hem gündemden uzaklaşacağız bu iki saat boyunca hem de haberdar olacağız. Belki bilmediklerimizi öğreneceğiz, belki de tekrar edeceğiz. Olur ya, denk gelirsiniz, belki de fark etmediklerinizi fark edersiniz. Siz radyonuzun sesini kısmayın, bugün de iki saat boyunca kulağınızı benden ayırmayın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız salı gününü keyiflendirmeye başlayabiliriz.

Şimdi paketli gıdaların ne kadar zararlı olduğundan daha önce pek çok kez bahsettik ama ne kadar zararlı olduğunu anlamak istiyorsanız uzmanlar şöyle söylemişler. Hiç tüketmemek lazım. Hatta çocuklar, özellikle bebekler ilk 2 yıl yani 2 yaşına kadar asla şeker tüketmesinler diyorlar. Rafine şekerin ve vücudumuza ihtiyacımız olmadığı kadar bize şeker yükleyen gıdaların bebeklikten itibaren zarar verdiğini, çok küçük yaşlarda aldığımız o zararlı gıdaların, vücudumuza aldığımız gıdaların ilerleyen yaşlarda olumsuz etkisini görebileceğimizi söylüyorlar. Bu yüzden ilk 2 yaş asla şeker tüketilmesin diyorlar. Bu yüzden hangi yaşta olursanız olun paketli gıda tüketmeyin diyorlar. Karaciğer yağlanmasından obeziteye kadar pek çok soruna yol açan nişasta bazlı şekerlerin, paketli gıdaların özellikle çocuklarda ilerleyen yaşlarda olumsuz etkiler gösterdiğini söylüyorlar. Haberiniz olsun diyelim. Siz belki bugünden başlayarak şekeri bırakabilirsiniz ama hani derler ya, zararın neresinden dönsek kar. Bırakalım o rafine şekeri, hayatımızdan uzaklaştıralım. Biz tatlı olalım, söylediklerimiz tatlı olsun. O halde bu salıda tatlı tatlı devam etsin.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Belki bir aile ziyaretinde, belki gittiğiniz bir tatili bir otel odasında kaldığınız ilk gece uyuyamıyor olabilirsiniz. Yeni bir yerde uyumakta zorlanıyorsanız eğer yalnız değilsiniz asla. Araştırmalar beynimizin yabancı bir ortamda uyurken kendisini tehlikelerden koruyabilmek için beynin bir yarısını aktif tuttuğunu ortaya çıkartmış. İşte bu yüzden ilk kaldığınız yerlerde ilk gecede uyuyamayabilirsiniz, yalnız değilsiniz ama siz yine de tanıdık bir ortammış gibi, yabancı yer değilmiş gibi düşünmeye bakın. Tabii bu saatlerde uyanık olmak şartıyla sizi uyanık tutan program Hayatın Ritminde olsun kulağınız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

gün boyunca oturarak çalışanlar, gün boyunca hareket etmeyenler için uzmanlar mutlaka hareket edin uyarısında defalarca kez bulunuyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız kalkın bir yürüyüş yapın. Her saat başında kalkın şöyle bir ofisi turlayın. Aynı şey uzun yolculuklar için de geçerliymiş. Eğer uzun yolculuklar yapıyorsanız, saatler boyunca oturarak yolculuk yapacaksanız her saat başı kalkıp şöyle bir hareket etmekte fayda var diyorlar. Zira kara ve hava yolu fark etmeksizin yaptığınız seyahatlerde hareketsiz kalmanın da sonra sıkıntılar getirebileceğini söylüyorlar. Sadece ayak şişmesi değil, aman dikkat. Tabii yaz yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken bunu yaz başında hatırlatmak gerekiyordu ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Mutlaka her saat başı kalkıp hareket etmeyi ihmal etmeyin.

Bugün otomobillerde en çok kullanılan parçalardan biri hiç şüphesiz dikiz aynası. Yıllar önce bir kadın sayesinde icat edildiğini biliyor muydunuz? Büyük bir ihtimalle bilmiyorsunuz. İngiliz yarışçı Dorothy Lovett kadın sürücülere yanlarında küçük bir el aynası taşımalarını önerdi. Otomotiv sektörü de bu öneriyle tarihi bir buluşa kavuşmuş oldu. Dönemin en hızlı kadınlarından biriydi ki otomobil ve yarış camiasına ilgi duyanlar zaten biliyorlardır Dorothy Lovett'i. İngiltere'de motor sporlarının henüz emekleme döneminde olduğu zamanlarda piste çıkan bir kadın yarışçıydı. Erkeklerin hakim olduğu yarışlarda önemli başarılar elde ediyordu. Otomobil kullanmak isteyen kadınlar için araçların mekanik parçalarından kıyafet seçimine kadar pek çok konuda tavsiye verdiği bir kitabı vardı. Bu kitapta işte temiz bir eldiven, mendil, saç tokası, pudra, çikolata ve küçük bir el aynası bulundurun diyordu ama o küçük el aynası makyaj kontrol etmek için değildi. Trafikte ara sıra aynayı kaldırarak arkada ne olduğunu kontrol etmesi gerektiğini söylemişti kadınlar. İşte otomobil dünyasına, otomotiv dünyasına ilham veren bu tavsiye sayesinde dikiz aynası otomobillere eklenmeye başlandı. İlk mucidi diyebiliriz kendisi için. Tavsiyesinden 2 yıl sonra arabalarda artık dikiz aynası vardı ve böylece biz de kolaylıkla Dorothy sayesinde otomobil kullanırken yanları ve arkayı dikiz aynalarıyla kontrol edebiliyoruz. Bazı sessiz kahramanları arada hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Peki, hayatımızı kolaylaştıran insanlar olsun hayatımızda bizim de.

0: vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Havalar sıcak ilerliyor. Malum sıcak havalarda fazlasıyla terliyoruz. Sıvı kaybediyor vücudumuz. Bol bol su içiyoruz ama bunun yerine bazı sağlıklı ve güzel kokan yiyecekler ve içecekler de tüketmek gerekiyor. İşte terlediğimiz vakit vücudumuz daha kötü kokmasın diye. Vücudumuzun ürettiği kokuyu azaltmanın, hatta daha güzel kokmanın yolu tükettiklerimizden geçiyormuş. Yapılan araştırmalar günde bir elmanın ağız kokusunu ve vücut kokusunu daha temiz hale getirdiğini söylüyor. Portakal, limon, ananas gibi narenciyelerin vücut tarafından emildiğini, ciltteki kokuları kaldırdığını söylüyorlar. Maydanoz, fesleğen, nane, zencefili rezenesi, yeşil çayı, çileği, kakulesi, hatta yoğurdu, yeşil yapraklı sebzeleri de mutlaka tüketin. Kavunu da zamanı geçmeden beslenmenize ekleyin ki vücudunuz mis gibi koksun demişler. Benden de küçük bir hatırlatma olsun bu sıcak salı gününde.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Son yıllarda özellikle sosyal medya yüzünden hayatımızı çok fazla kalabalık yaşamaya başladık. Yani bir gösteriş merakı, bir paylaşım merakı, her yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz her yere sürekli paylaşma isteği geliyor içimizden. Oysa ki biraz daha kendimize dönük, biraz daha sade yaşadığımızda daha mutlu bir hayat yaşadığımızı fark edeceğiz. Yeni araştırmalar tüketim odaklı yaşamak yerine sade ve etrafınızdaki insanlarla, yakınınızdaki insanlarla paylaşımcı bir hayat yaşadığınızda daha mutlu hissettiğinizi ortaya çıkartmış. Bu yüzden yani elimizde olan ufak tefek şeyleri bile paylaşmanın, sevdiklerimizle, etrafımızdakilerle paylaşmanın da mutlu hissettirdiğini hatırlatmak istedim bugüne başlarken. Bugün de biraz daha sade ama çokça paylaşımcı bir hayat benimseyelim ki daha mutlu yaşayalım. Çünkü son yıllarda en çok mutluluğa ihtiyacımız var.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Haftayı sıcak karşıladık. Bu hafta boyunca sıcak devam edecek diyoruz. Ağustos'un son haftasını gayet sıcak kapatacağımızı söyledi meteoroloji. Hatta sadece bu hafta değil, sadece Ağustos değil, tarihin en sıcak senesini yaşıyor olabiliriz demişler. Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olayının hafızalardaki en güçlü olaylardan biri olma ihtimali bulunduğu uyarısında bulunan İngiltere Meteoroloji Ofisi'ne göre 2026 yılı tarihin en sıcak senesi olabilir demişler. O halde bundan sonraki her yılda bu haberleri duyabileceğimizi hatırlatırım. Bu sıcak günlerin en azından bir sonraki sıcaklar gelene kadar en sıcaklar olduğunu hatırlatmak isterim. İçinizi serinleten şarkılar yanı başınızda. Tabii ki radyonuz açık. Kulağınız bu salı gününde de bu sıcak günde de hayatın ritminde olsun.

Bakanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

Genelde şöyle haberlere baktığımda hep kahve içmenin faydaları çıkıyordu karşıma. Bu sefer çay içmenin faydaları çıktı. Hadi bugün de çaydan bahsedelim. Seviyoruz. Çayı her daim tüketmeyi seviyoruz. Soğuğu sıcağı fark etmiyor. Kahveden önce o vardı. Hep vardı çay. Hayatımızda her zaman sohbetlerin ilgi odağıydı. Peki ne faydası var bilim insanları? Dünyanın en çok tüketilen içecekler arasında olan çayı farklı yönlerden incelemişler. Ömrü uzatıyor. Kalp damar, bağırsak sağlığını destekliyor. Hatta bilişsel fonksiyonları da güçlendiriyor. Tip 2 diyabeti önlüyor ama tüm bunları yapabilmesi için şekersiz içilmesi gerekiyor. Bugün şekerden uzak bir gün olsun. Hatta bundan sonraki günlerde de şekerden uzak kalmaya çalışalım ki hayatımız daha tatlı olsun. Çayın faydaları bu kadarla da sınırlı değil tabii ki. İçinde bulunan pek çok bileşiğin iltihaplanmayı azalttığı, gevşemeye yardımcı olduğu, kan damarlarını koruduğunu söylemişler. Bu yüzden en az kahve kadar tükettiğimiz çayın da faydası çok hanımlar beyler. Hani onu göz ardı etmiş olmayalım. Onu unutmuş gibi davranmayalım. En azından bu sabah da çaydan bahsetmiş olalım.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi ufak tefek hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler var bildiğimiz. Hepimiz az çok biliyoruz. Artık sosyal medya sayesinde o pratik bilgilere daha fazla ulaşıyoruz. Ya da elimizin altında bulunan sınırsız dünya internet sayesinde, yapay zeka sayesinde çok daha fazla bilgiye ulaşıyoruz. Ama çamaşır makinesinin içine hiç karabiber koydunuz mu? Sonra bizi kaşındırır diye düşünüyorum ama ilginç bir yöntem. Bakalım ne için koyuyorlarmış çamaşır makinesinin içine karabiberi? Özellikle koyu renkli giysilerde kullanıyorlarmış. Koyu renkli giysilerin canlılığını kaybetmemesi için, matlaşmaması, grileşmemesi için kullanıyorlarmış. Yani denenir mi? Sonra yakmasın, hapşırtmasın bizi. Bilmiyorum ki karabiber yakınıp gider mi? Koyu renklerin canlılığını korumak ve koyu renklilerin ömrünü uzatmak için en pratik yöntemlerden biri yıkama sırasında makineye karabiber eklemekmiş. Ha, makineye bir zarar verir mi? Sonra bize bir zarar verir mi? Onu artık deneyip göreceğiz. Ama tam dolu bir makine için, çamaşır makinesi için bir çay kaşığı karabiber yeterliymiş. Fazla koymayın. Biraz serpiştirin. Bir tutam üzerine karabiber koyup lezzetlendirin siyahlıları diyelim.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Hepimiz aynı şeyden şikayet etmiyor muyuz son yıllarda, son zamanlarda? Hiçbir şeyin eski tadı kalmadı. Nerede o eski yediğimiz meyveler? O kadar lezzetliydi ki. Mesela en çok dikkat ettiğim kayısıların tadı yok. Gerçekten öyle. Yani bildiğim kadarıyla eski kayısılar böyle değillerdi. Yediğiniz pek çok meyvenin, sebzenin eski tadı olmadığından şikayet ediyoruz. Aslında meyve ve sebzelerin aromalarının değiştirildiğini fark ediyoruz. Hiçbiri olduğu gibi değil, genetiğiyle oynanıyor hepsinin. Gerçi geçtiğimiz günlerde ilginç bir haber okudum. Çilek tadı veren üzüm üretmeye başlamışlar. Şimdi ince kabuğu sebebiyle pazarlarda yaygın değilmiş ama denk gelirse Bronx Seedless üzüm çeşidi görüntüsüyle üzümü, aromasıyla çileği andırıyormuş. Peki neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani zaten çilek var çilek tadı veren. Üzümden niye çilek tadı alıyoruz? Mesela salatalıktan niye kabak tadı alıyoruz? Böyle deli sorular var bazen aklımıza gelen ama cevabını bulamadığımız. Sizin de son yıllarda böyle tatlı şikayetleriniz varsa aslında sadece damak tadıyla alakalı olmadığını, zamanla biyolojimizi de etkilediğini unutmayın derim. Bulabilirseniz kendi toprağınızda, kendi tadı bozulmamış mahsullerinizi tüketmeniz ümidiyle diyeyim. Bugünün de güzel dileği bu olsun.

Hayatın ritmi bu salı gününde de günün iki saati boyunca yanı başınızdaydı. Yine günün en keyifli haberleriyle hem gündemden uzak hem de haberdar olduk. Bugün de hayatın ritmini yakaladık hep birlikte. Yarın da yine hayatın ritminde buluşacağız bu frekansta. Yine bu saatlerde ben Rania yine burada olacağım. Yarın yine güzel haberlerle görüşmek üzere. Yarın yine gündemden uzak kalabilmek ümidiyle bugününüz güzel geçsin. Radyonuz açık kalsın. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı.